0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت

0: yaralarını tapşırmağa ve ehli rahat ve hopluluk ıhtiyarlıklarını birleşen ve doğrama tarafından ıkrar edilen geçiş dolanışına vermeye kabul edildiğini haber verdi. Madzenov beren beyatında, Hamas ve Gazze'deki yaralı toparları ilkinci gerek yaralarını tapşırmağa ve rahat ve hopluluk ıhtiyarlıklarıyla birlikte ehli dolanışı ıhtiyarlıkları birleşen ve doğrama tarafından ıkrar edilen geçiş dolanışına geçirmeyi kabul etti, deyip məlum etdi. İran, Amerika Birleşen Ştatları bir tarafdan sanksiyaların yetiren ziyanının uğudunu dolu dolmalı. İran'ın daşı işler ministrini Abbas Arakçı, Birleşen Milletler Kurumatına ve Hopsuzluk Genişine iyi veren hatırına, Amerika Birleşen Ştatlarının İran'a karşı hareketlerini bir tarafdan mecburi çareler arkalı amara aşılayan ve halkara kanunçuluğunu bozuyan iktisadi terörsüzlük kampanya tökümünde gerçekleştirdi. İran Devlet Televizyonu İrib'in haberine göre Arakçı, İran İslam Respublikası cevapkarlık, kompensasiya ve ziyanın uğudunu dolmak, şeyleken bu adım kâşılıklı ve bir kanun hareketler için cevapkar adımları cevapkarlığı çekmek için ehli il yeterli tirişleri ulanmağı kuğunu özünü saklayar, deyip belledi. Netanyahu Likud partiyatına duyduruş verdi. Eğer kabrılatları ütkümete sayılırda yeniliş kutuluğusuzdur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu Betbot'a yapık masalatlarda öz Likud partiyasının opozisiyaya karşı ulu itkilere sebebar bolyanını boynaldı. Ve eğer kevratları ütkümese gelecekki saylolarda yenilecektiğini aytti. İsrail'in cemiyetçilik teleyenimi kanun beren haberlerine göre Netanyahu partiyasının parlamentte 10 orun itirenini boynalıp men oları ne edip yerine kaytaracaktığımı bilemek dedi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkmen dilinin akı koyu verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: Nepal'daki sel apatı ve yer düşkünleri onlarca adamın ölümüne sebep oldu. Hıtay serkedinin kolonuna 104 adam direksiz etti. Nepal'ın Hıtay'ın serkedinin kolonuna olan sel apatına ve yer düşkünlerine adından 384 siyahatçının, yolcuların, eskilerin ve polisi işgalarının direksiz etkilerini haber veriliyor. Retmiler hazırki vaqta cenni adından 157 adamın ölümünü tasdiq qadılar. Hökumətin çatqamalarına görə 19 köprü suun aşağına qaldı. 40 kilometr yolu depir etdi ve 13 gidra elektrik stansiyası ziyan çekdi. Nepalın daşarı işen misteri Sishir Hanal parlamente betbaçılıq varada malumat berib, harbi kazarmaların sil suunun aşağına qalmandan son, köp adamın şol sanına retmilerin etkilerin ve polisi işgalarının direktliği itirilini haber verdi. Metra çağların kopuluğu meselesinde takminen 17 milyar dolar meçhörünlükü analasayı kabul etti. Kadiyet resmi amelerine göre Metra Platforms kampanyası Facebook ve Instagram platformalarının çağları özünü çekici etmek için dürüdürünlüğü. Sarpecileri hopuzluk varda yalnızlarını ve platformalarını ulanayan çağlardan şahsi mağlumatları bir kanun yığınayan navardak ayıplamaları çözmek için 16.168 milyar dolar ölçeğini tölü tölümeyi kabul etti. Çarşamba günü Kaliforniya'nın federal kadiyetinde 29 ştat tarafından kodolan kadiyet işine kazanından alalaşıp sosyal medya kampanyalarının yaş kullanıcılara ziyan yetiriyen navardakı ayıplamalarıyla bağlantılı en mühküm hukuk kıyınçılıklarının birini tamamlayar. Kadiyet resmi amaları şeyleken Meta kampanyasının yaş Facebook ve Instagram kullanıcıları için günlük kullanış şartlandırmasını ve giyecekli giriş şartlandırmasını ölçüne alayan bir neçe tehdit düzgünleri tutuş yurt boyunca oranlaştırmaya borçlanmasını görkodiyar. İran'ın kucumlarının Amerika Birleşen Ştatlarının yakın günde oradaki Antov idarlarına ulu ziyan yetirenliği aydılıyar. Amerikan mətbuatı İran ilə uruşun ümumi qımmadının adından 50 milyard dollara barabar bolacaq dönü öngötürdü. İranın hücumlarının Amerika Birleşen Ştatlarının yaxın günlə ordaqa Antov idarələrinə və encanlarına milyardlarca dollar ziyan yetirənliyi öngötürlü. NBC News kanalının bu məsələ ilə tanış 4 rəsminin məlumatlarına salğılanıb verən məlumatlarına görə İran'ın uçurmasız ve uluğu ve raketi hücumları Amerika Birleşen Ştatlarının merkezi razvedka kulluğunun ve yakın günlerdeki beylikli razvedka kulluklarının ulanan detkalarına ve encamlarına ziyan yitirdi. Resmilerin hücumların tevhiddeki Amerikan antı kulluklarına odal görülüp eştirmedik ziyan yitirilini öngörüp,

binaları ve encamları avatlamağın ya da çalışırmağın milyardlarca dolara barabar bolacaktığını öne sürdülür. CNN'in Sputnik turutlarına, Diyan'ın bahalanırız hatavatlarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Pars Aylı'nın çeşmelerine salgılanıp haber verilmeğine göre 28. fevralen beri İran'ın hücumuna yakın gün oradaki adından 16 Amerikan harap bağlatı düllü derecede diyan çekti. Aralarına CBC News ve CNN yalı bir neçe Amerikan haber verişleri İran ile uluşun umumi kımmadının adından 50 milyar dolara barabar bolacaktığını öne sürdüler. Rusya'nın Amur tevtinyakı bir detkada olan yangınına 6 Hıtay'ın rayeti olan cemi 7 adam yoğullu. Potroçya kampanyada işleyen 9 Hıtay rayetinin ıkbali hiniyden beldel. Rusya'nın Amur tevtinyakı Amur, Qaz Kimya toplumunun kuruluşuk meydan satına olan yangın seyapli 7 adam yoğullu. 9 adam olsa direkli etti. Kompleksin metbot bölümünden belen beyanatta düğün detkada olan yangın arada malumat berli. Beyanatta gözü ve halat işlerinin doğamanına yeniden 4 Hıtay'ın rahatının cedidinin taplanlığı ve yananına ölenlerin umum sanının 7 adama yetenliği, onların birinin Rusya'nın rahatı, 6'sının orta Hıtay'ın rahatlığı haber verildi. Botroçu kampanyada işleyen 9 Hıtay rahatının ıkbarı olsa heniden beldel ve gözü ve halat ediş işleri devam eder. Vakadan son 150 adamın lukmançılık kömeğine soranlığı, dürlü dereceli şirket alan 36 adamın hastahana yerleştirilmeyi haber verildi. Beyanatta kuruluşuk meydan satın hakkı yanının sündürülünlüğü ve Tevittaki yaşayıcılarının kuvvetinde kızıyanlı maddelerin derecesinin yukarı kalmanlığı ayan edildi. Rusya'nın Sibur ve Hıtay'ın Sinopec kampanyaları tarafından kurulayan Amur, Qazhime toplumunun dünyada en ünlü polimer ve Qazhime önümçülük detkalarının bir bulmanı karşılayar. Pakistan'ın hastahananın tayarda olan çağları bölümünde olan yağınlı 15 bebek yoğullu. Pakistan'ın padde Islamabad şehrindeki hastahananın tayarda olan çağları bölümünde olan yağın 15 bebeğin ölümüne sebep oldu. GeoNews kanalının haberine göre padde Islamabad'ın Pakistan'ın Lokmançılık Ilimleri İnstitutu'nun tayarda olan çağları bölümünde yerli vaktiyle saat 06:45'te kondisyonerin kompresörünün partlamağı neticesinde yağın yüzü çıktı. Yolaşlar yanan vaktinin bölümde olan bebeklerin dünya birinin halat edilenliği, 15 bebeğin orta yoğulanını ayan ettiler. Halat ediş topoları yananın tündürlenenliği ve vakanın bulan yerine soğutmak işlerinin devam edilenliğini haber verdiler. İlleşler daşırıt haberini dinlediniz.

Edil illeşer, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı gepleşimizin bugün kısanında yedi gözel adamın ağatı, sözün ustadı Nuri Pakdil barada durup geçeriz. Enni bolsa halkara gatnaşkara boyunca hünermen Doktor Cemil Doğuş İpek'in şuunki tema barada karayışlarını size yitiririz. Türk edebiyatının soňky ýarym asyryna öz täsirini ýetiren esasy galanlarından biri hem Nuri Pakdildir. Ol köpçülükden çette durdy. Şan şöhrat bilen ýakynan gyzyklanmady. Emma muňa garamazdan ustad, Kuddus şahyry we edebiýat jurnalynyň esasanarysy tökmünde ýakynan tanaldy we türk diline bagşanan bir ömür galdyrdy. Nuri Pakdil 1934-nji ýylda Kahramanmaraşda dünýäge geldi. Onun yazmağı olan hüvüsü çağalık yıllarına başladı. Orta mektepte okan dövrünü Beyik Günnoğur jurnalıyla tanıştı. Bu jurnal onun hem pikir hem de yazı yolunun uğurunu keskitledi. Şehirin adına kahraman derecesinin verilme olan adı Kahramanmaraş Liseyine öğülen Maraş Liseyine okan yılları onun durmuşuna ulu övülüşü sebep oldu. Litseyde okan yıllarına dostlarla birlikte Hamle yani Göçüm adı bilen edebiyat jurnalini dürüttü. Jurnal diňe bir Kahramanmaraşda däl, eýsem İstanbul we Ankara ýaly şäherlerde hem edebiýatçylaryň ünsüni öňe çekdi. Nurullah Ataç Türk dili jurnalyna

çap eden makalatına bu yaşların geljeň tanymal ýazarlarynyň biri boljakdygyna ünsleri çekdi. Nuri Pakdil liseýden soň İstanbul Üniversitesiniň hukuk fakültetini tamamlady. Harbigullukdan gelenden soň ýeni İstiklal gazetinde işe başlady. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç ile yakinen arğıtını sıklakladı. Ministerliklerin birine hukuk genişti, son molta devlet meyleştiriş kuramatına hünerime molp işledi. 1973 yılın masraf yadu işlerle yakinen kılıklanmağa başladı. Bir neçil son önkü idaratına irine dolanı ve 1999 yılı hormatlı din jalsa çıktı. Emma onun esasi hünari hiç vaat ütkömedi. Yazılık. Türk edebiyatında 7 gözel adam hükmünde tanılan Nesin hikayesi Maraş Liseyine okan yıllarına başladı. Nuri Pakdil'den Cahit Zarif oğlunun, Erdem Bayezid'den Rasip Özden Örenlen, Alaeddin Özden Örenlen, Mehmet Akif İnan'dan ve Ali Kutlay'dan varat bulan bu tebin koridorlarına basan dostluğunu edebiyat hareketine övürdü. Adını Cahit Zarip oğlunun 1970-ci ila çap edilen 7 gözel adam adlı şağır kitabından alan bu topar, sonku illarda Diriliş, Edebiyat ve Mavera adlı jurnalları çap etdi. Bu 7 adamın aratına Nuri Pakdil öz olsu yere iyidir. Beyleklerden bir neç yaş ulu olan Pakdil, hamle jurnalini çıkaran dostlarını makale yazmaklar için hüvüsündürün, onları gürülü olan ağıdır. Cahit Zarip oğlunun ilkinci çıgarları hem şol jurnalla çap edilipdir. Şun künne liseýin restorasiýa edilip muzeýe öwrülmegi, şol ýeri dostun hekaýatynyň seriala tema bolmagy ve atlarynyň mekteplere dakylmagy, şol liseýin koridorlarynyň çykan setiň uzaklary çenli barıp ýetenliginiň subutnamasydyr. Nuri Pakdil 1969 ýylyň fevral aýyna Ankara'da çykarmaga başlan edebiýat jurnalynyň türk edebiýatyna uly goşun goşdy. Nuri Pakdil 1974-cü ýyla çenli Rasim Özden Örün, Erdem Bayazit ve Mehmet Akif İnan bilen birlikde jurnaly çykarmaga dowam etdi. 1970-nji ýyldan açylan edebiýat jurnallary ýaýynlary atly neşriýat bolsa, 18-i özüne degişli 45 kitaby çap etdi. Jurnal diňe neşriýat organynal eýtem ýaş ýazgylaryň ve şahylaryň ýetişen mekdebine öwrüldi. Nuri Pakdil'in töwereginde ýygnanan adamlaryň esasy bölegi şol künde hem türk edebiýatynyň görnekli wekillerini hatyryna durýar. Nuri Pakdil'in Gunmatarly ýurtlara eden syýahatlaryna gürrüň berýän ilkinji kitaby Gunmatardan galan bellikler ady bilen 1970-nji ýylda çap edilýär. Onuň biýat üçlemesi baglanmak, bir ýazgynyň bellikleri we galam galasy ýaly eseler bilen umyt Qorqy we put ýaly sahna eserleri uly höwüsden okulýar. Nuri Pakdil'in Umyt atly oýuny 2015-nji ýylda Döwlet teatr tarapyndan sahnalaşdyrylýar. Nuri Pakdil şol wagtyň özünde arap we fransuz dillerinden terjimeler edýär. Nuri Pakdil'i döwürdeşleriniň tapawutlanýan esasy aýratdygy onuň türk diline bolan aşa ünlüsidir. Ol adaty bolmadyk arasda türkçe bilen gysga we sada sözlemeler gurdy. Belgilerine hatta harflaryň ölçegini hem öz diliniň bir bölegine öwürdi. Dini adalyklary hem arasda türkçe bilen beýan etmäge tinasdy. Onuň sözlemleri goly bolmasa da ýakynan tanalýardy. Nuri Pakdil'in pikir dünýäsiniň merkezinde ýerlik düşünjesi durýar. Ol gunmatarlaşmaga, öýkünjeňligi we imperializmi berk tanqyt etdi. Zähmet, adalat ve emlak adalalarını ınanç nuktuyn adarından tədən gözlün geçirdi. Sunodi hereket terişteti, edebiyatı olsa baktalığı arşi görüşün dili hükmününü görün ve yaşları Uli Ahmet bilen Nuri Pakdil yaş yazılarla yakinan kılıklanı, onları okumağa, pikirilmeğe ve dik durmağa masrat berdi. Kudüs yani İrusalim meseletine ünlü çeken Nuri Pakdil, İrusalimi şığırlarının günlüklerinin ve çıkışlarının esas temasına öwürdi. Yüreğinin yarısının Mekke digini, beylik yarısının olsa Medine digini ve üstünü olsa Üpek geli İrusalim'in örtgenliğini nıqtayardı. 80 yaşında mahalle İrusalim'e gidip Aksa Meçidine cuma namazını okumağa onun sözlerinin hareketlerinin biri birine qabat gelyanını görkezýär. Nuri Pakdil 2013-nji ýylda Medenet ve Tiýahatçylyk Ministrliginiň Medenet sunugat bayrağına 2014-nji ýylda Necip Fazıl Taýgy bayrağına laýyk görilýär.

Pakdel 2019 ýylyň 18-nji oktýabrynda Ankarada 75 ýaşynda aradan çykýar. Ömrüni türk edebiýatyna bagşlaýan Nuri Pakdel prezidentiň medeniýet we sanat boýunça beýik bayrağına laýyk görülýär. Emma ol bayrağı almağa ömrü yetmeyer. Nuri Pakdil'den in kämil ve ünsü eserleri, onun geçtiren yazıları ve Kahramanmaraş'tan Yerusalem'e çını uzap gidiyen düşünceti, dünyası miras kalyar. 7 gözel adamın ağası, Türk edebiyatının görünüklü vekili Nuri Pakdil'i tanımak, bu milletin sonku yarım asırlık pikir ve düşünce yolunu tanımaktır. Hormatlyň nejer, halkara gatnaş garawançy bilermen doktor Cemil Doğuç İpek'in Türk edebiyatının görnükli wekillerinden biri bolan 7 gözel adamın agaty Nuri Pakdil hakynda analizini dikkatiňde ýetirdik.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen versiyonunun bugünkü sahnesini geçirip utarıyoruz. Oy verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan qıysqı tolqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı Türksat 3 A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

hem kad rastlayan edebi karşına hem miras kaldırdı. Onu tanış, yakın davrda edebiyatımız ve tefakkur tarihimizin en sermahsul yönelişlerden birini anlaştı muhtarı. 1940-ci yıl 20-ci mayda Maraş şehrinde dünyaya gelgen. Özden öğrenin hem hayat yolu ve onun egizek ukası Şair Alauddin özden öğren hayatı bilen çemberi ças balık otasının davlatı hizmetçisi bulgeni sebeple onun balalığı Maraş, Malatya ve Tunceli gibi Anadolu şehirlerde oldu. Onun hayattaki en muhim uçraşı ise Maraş İşteki hem maktab illerde yüz verdi. Cahit Zarifoğlu ve Erdem Bayezid bilen başlangan dostlik, Türk edebiyat tarihindeki en sermahsul icadi dostluklardan biri aylandı. Necip Fazıl'ın Büyük Şark tefakkuru bilen tanışkan ve bu yaş avlad edebiyatı şuncaki havas emas, belki hayatı gayaları ve maksat sıfatı hem kabul kıldı. Özden öğren İstanbul Üniversitesi'nde dastlab jurnalistika institutunu, keyin ise hukuk fakültetini tamamladı. Malum vaxt yangi İstiklal gazetesinin sanat sayfasiga rahbarlık kıldı. Davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi, tadqiqotlar olib borish uchun bir muddat Amerika'da bo'ldi. Va Madaniyat vazirligidan maslahatchi vazifasi bajardi. Biroq davlat idoralaridagi faoliyati uning asl qiyofasini hech qachon soyaga qoldirmadi, soyada qoldir olmadi va uning avvalo yozuvchi ekanligini har doim eslab turdi. Türk kitobxonlari uni ko'proq 7 go'zal odam nomi bilan tanilgan adabiy davrning ham taniqli vakili sifatida bildi. Cahit Zarifoğlu'ning ham shu nomdagi she'ri to'plamidan olingan. Bu nom Sazoyi Qarakoch, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayezid, Muhammad Akif Inan Alauddin Özden Ören va Rasim Özden Örenni anglatadi. Bu 7 ijodkor 1960-yil yillardan boshlab nashr etilgan jurnallari orqali go'yo bir adabiy maktab yaratdi. Nuri Pakdil rahbarligida 1969-yil yildan nashr etila boshlangan adabiyot jurnali hamda 1976-yil yilda o'zidan o'ran maslakdoshlari bilan birgalikda asos solgan Mavora jurnali shunchaki davraviy nashr emas edi. Ular yosh qalamkashlar kamol topadigan milliy tafakkur shakllantiradigan ma'rifat maskanlariga aylandi. Kitob va jurnallarni topish qiyin bo'lgan yillarda bu nashrlar Anadoldagi yosh kitobxonlar uchun maktab hamda uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Oradan yillar o'tib, ularning ham ekranlarda serial sifatida namoyish etilgach, bu go'zal insonlar hayoti TRT'da yangi avlodlarning ham qalbidan joy oldi. O'zidan o'ran ushbu davrning ham mohir hikoya navisi ham sabr toqat tafakkur zahmatkashi edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng boqiy merosi shubhasiz hikoyalaridir. U 1967 yilda chop etilgan ilk kitobi Bemorlar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik uslubini ang oqimi ichki monolog va parchalangan vaqt tasvirini Anadolu insonining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Parchalanish, ko'p ovozli bir o'lim, zarba yeganlar dengizga ochilgan yeshik va quduq kabi kitoblarda katta shahar girdobiga tushib qolgan chekka hudud odamlari yemirilayotgan oila hamda anana bilan zamonaviylik o'rtasidagi siqilib qolgan ruhlarni ham tasvirladi. Uning qahramonlari mukammal insonlar emas edi. Ular izrof chekadigan, qoqiladigan, ammo yana oyoqqa turishga urinadigan haqiqiy insonlar edi. U Dostoyevskiy ham Folknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan ham o'rgangan adabiy uslubini shu zaminning tili va tuyg'ulariga moslashtirishni uddaladi. U adabiyot o'z g'oyasini baqirib aytilmasligi balki ko'rsatishi kerak deb ishonardi. Shu bois hikoyani hech qachon she'rga qurban

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Penşembe, Miladi 2026 yıl Ağust ayının 27'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 5'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da Görünüş vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kısa tolkun 25 metr 11765 kilohertz orkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler, makola kundaligi lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dasturi.

Suriye bilen fosfat kelişiyor stratejik bir loyihaning ilk adımı. Uzun yıllardan beri dert, gam, köz yaşı ve uruş bilen tanilgan Suriye, yangi hükümeti bilen birge öz joyidan siljib qaytadan tiklashini rejalamoqda. Albatta, Damashqning ushbu yo'lovchiligidagi eng muhim sheriklardan biri Turkiyadir. Anqara nafaqat harbiy masalalarda, balki enerji, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy siyosat kabi barcha sohalarda Suriyani qo'llab-quvvatlamoqda. Bu doirada qo'yilgan qadamlardan biri ham konchilik sohasidagi hamkorlik kelishuvnomasidir. Enerji va tabiiy manbalar vaziri Alparslon Bayraqtorining 2025-yil may oyida Damashqqa qilgan safari bilan boshlangan va ikkala tomondan eng yuqori saviyadagi siyosiy iroda bilan qo'llab-quvvatlangan ushbu hassos jarayonning ilk aniq natijasi Suriyada imzolangan konchilik kelishuvi bo'ldi.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 28. Avgust Cuma. Türkiye'de saat 13.30. Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metr 17670 kHz kısa dolgunca efir arkalı dinleyemsiz. Şunindek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı VOTES radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza songi yangilikler, kızıkarlı malumatlar ve çünkü namlı dasturunu itibarınızga havala kılamız.

Hurmatli tinglovchilar, TRT Turkiya ovoz radiosida efirga uzatilayotgan Chunki dasturi orqali yana uchrashib turibmiz. Bugungi dasturimizda xorijiy tillarni o'rganish va til o'rganishning qanchalik katta ahamiyati haqida gaplashamiz. Turk xalqida shunday bir maqol bor: bir til bir kishi, ikki til ikki xalq. Bu bejiz emas. 20 asr boshlarida faylasuf Wittgenstein "Mening tilimning darajasi, dunyomning chegarasi" deya tafakkur

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Cuma, Miladi 2026 yıl, Ağust ayının 28'si, 1405. Koyoş yıl Sümbüle ayının 6'sı. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan Özbek dilide geçiştirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7.30 arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.30 ile 9 arası da, Gören uçakta bilen ise saat 4 ile 4.30 arası da kıska tolkunu 25 metr 11.765 kHz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

faydalanacağını aitti. İsrail Parast Lobi Amerika İsrail Cemaatçilik Kengeşi karşılıklar küçəyətkən bir vaxtda Amerika vaxtıdan oldun saylovlariga katta sarmoya yotqizmoqda. Amerikaning eng kuchli İsrail Parast Lobisi Amerika İsrail Cemaatçilik Kengeşi saylov xarajatlarining asosi va vositasi bo'lgan Birlashgan Demokrasi projesi orqali mamlakat bo'ylab saylov birlashuvlariga o'nlab million dollar yubordi. Saylovlarga ta'sir o'tkazish maqsadida cheksiz miqdorda pul sarflashga ruxsat berilgan Super PAC deb atalgan tashkilot kampanya xarajatini kuzatuvchi Open Secrets bergan ma'lumotiga ko'ra Kongress saylovlarida 54 million dollar sarflagan. O'rtaga chiqarilgan ushbu favqulodda moli qudrat Amerika Isroil jamoatchilik kengashining Washingtondagi davomli ta'sirini ko'rsatish bilan birga Amerikaning Isroil siyosatiga va boy manfaatchi guruhlarining Amerika saylovlaridagi roliga qarshi oshib borayotgan e'tirozlarini ham oshkor qiladi. Amerika 90 milliard baril neftga ega bo'lgan Venezuela neft konlarini 100 yillik ijaraga olishni maslahat qilmoqda.

0: Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
15: This is the voice of Turkey, and here is a song by Derya Ulu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokun. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.